şerbet kimin? Ver içim, söyle söyle, sene böyle ne oldu ya? Söyle söyle.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdü

0: Reklamlar.
1: Bitli Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitli Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ege'nin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: تزیه اشکنه جویا خود یو ریپلا نواکری. تریاکی یه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنه برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکی یه شارداری آمبدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Just have all these songs in my head. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Just gotta get them out.
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Michael. Film popun kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini konu ediyor. Michael Jackson'a gerçek hayattaki yeğeni Jeffrey Jackson'ın hayat verdiği filmde onun tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren en ikonik performansları da dahil olmak üzere Michael'ın hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world.
12: Biyografi, dram ve müzik türündeki filmin yönetmenliğini Anthony Fuqua yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jeffrey Jackson, Colman Domingo ve Nia Long var. İyi seyirler.
13: Cinevizyon.
14: Radyo Wang. Radyo Wang.

Qazi xoşa, Qazi xoşa demen dengi meletine şandın. Çay bestranin zaza keçbe köşe gelak gelak has kemal hasıl. Vengi şuma dengi ve gohdarin hecaun bermiye sıra ve gulab gohdar kemiz. Emiz herin avni polat gohdar bükken potbori iro az her kanala zaza kime şuha. Demir kime yani, kırt kime, her bir şey. Zaman gala gala ki piroza. Ama ben strani godar bütün strani potbari ya un bjoş kalacan enerji bekleyen reklam. Hani peşi reklam aşk ham ved gelen be merhaba be silah ve golab kerem kana. Avni Polat godar bekleyen.

0: Reklamlar.
1: Sıfreye de çen çandı karın bencem hev. Le restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytuni. Vilayen Dicle kenti. Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper

0: emetim hebir hebunameye navade.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
3: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayın. Her uha maddes bir çekirne lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı, Diyarbakır.
5: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلنه واکری. تریاکیه یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radio Wayne.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, lüsümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Verin em tev ve hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: asla emetim hebun hebun ameye navade.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Doja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulanede berihu kitap hezker doğanre akeno. Peyçi kuyande miyane kültürü de semete pivina işiko devlemen mavende neşma. Roja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane ergeni şaredarya ergeni.
3: Beşge uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Estu Tekirda, dünyada tenimende. Sabah uğurdan bizi vanıxı, şeve rakım bizi vanıxı. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی

0: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Wore a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
1: You still have all of it?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
3: We need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
2: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
4: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
0: I'm going to make something of this job.
5: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
6: May the bridges I burn light my way.
7: Cinevizyon.
8: Reklamlar.
9: Unutulmaz. Unutulmaz.
10: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
11: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
12: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
13: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
9: Unutulmaz.
14: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
15: Canı ciğer ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
16: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
17: Gelecek güneşle doğuyor.
14: Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
17: Şare mayo erjiaye desegulane roja yevşeme saate desne de Sümer Park'te fazla işi zuani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem ziroşani zuani kutki ver, mado vazda işik beseruber bikere. Bere ma pirupya, seba zuani vazbide. Zuani ma nişane esbiya işemayo. Müdürya zuani ye şaradar ya amedya bajare girdi.

0: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'da cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: تو جید کاری دیجیان آخوده رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاقا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.

0: جان و جگر اجاق باشه لبند آوائه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گذب آب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به خاصانن جبو آمده
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya. Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecine dair konuşan DEM Partili Saruhan Oluç, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikle barış yasası, özel yasa ya da çerçeve yasa olarak temel bir yasa düzenlemenin hazırlanması gerektiğini belirtti. Mardin Dargeçit'teki JITEM davasının zaman aşımından düşürülmesine tepki gösteren, gözaltında kaybettirilen ve katledilenlerin yakınları davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Rojin Kabaeş'in ailesi ve avukatları ile bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaeş'e ait telefonun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini belirtti. Cezaevlerinin tecrit ve izolasyon sistemine dönüştüğüne dikkat çeken DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, yasal düzenlemelerin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye dün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. YSK Başkanlığına Serdar Mutta seçildi. Diyarbakır'da organize sanayi bölgesindeki bir Workat kapı imalatı fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki Halit Yoldaş hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Halit Yoldaş'ın cenazesi dün hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Munzur Baba'nın olduğu ziyaret köyünün en iyi turizm köyüne aday gösterilmesine tepki gösteren Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, kültürel soykırımın farklı bir versiyonudur, asla ve asla rızalığımız yoktur dedi. Cezaevinde kaleme aldığı kardeşim Baro'nun hikayesiyle ülkedeki göç, yoksulluk ve çok sayıda konuyu ele aldığını belirten gazeteci yazar Ercüment Akdeniz, kitabın barışa hizmet etmesi temennisinde bulundu. Bir yıl içerisinde 260 bin kanser vakasının tespit edildiğini belirten tıbbi onkoloji uzmanı Halis Yerlikaya, kanserin artış sebeplerinden birinin ekokrim olduğunu söyledi. Ahmet Tabipler Odası Başkanı Veysi Ürgen de siyanür demek zehir demektir dedi. Uzun süredir 4. evre kolon kanseri tedavisi gören Demokratik Modernite dergisi emekçisi Şükrü Çatalbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çatalbaş'ın cenazesinin İstanbul Bahçeli Evler'deki Mehmet Ata Paçalı Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi. Katledilen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında sanık savunmaları ile tanık beyanları arasındaki çelişkiler dikkat çekti. Mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde uzun yıllardır kanser ile mücadele eden Barış annesi Aziza Akdeniz yaşamını yitirdi. Urfa Birecik'te etkili olan fırtınadan zarar gören esnaflardan Murat Manas, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Muzur Nehri'nin taşmasıyla Ovacık'ın Şorşvenk köyünde bulunan Şorşvenk Köprüsü sular altında kaldı. 4 gündür ulaşımın sağlanamadığı köyde durumu acil olan hastaların da hastaneye gidemediği öğrenildi. Köylüler yollarının bir an önce onarılmasını talep etti. Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremin ardından İskenderun'da yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan barış sitesi AK blok davasının ilk duruşması İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bina sahipleri ve proje sorumlusu açılan davanın ilk duruşmasına katılmadı. Mahkeme duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Koş, Oyna, Paylaş, Sokakta spor etkinlikleri kapsamında Oğlaklı Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk ve genç spor, oyun ve müzikle dolu bir gün geçirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesinde kaybolan Kübra Yapıcı katledilmiş halde bulundu. Kübra Yapıcı için Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şüpheliler İUD ve ABS yakalanarak gözaltına alındı. Yapıcı'nın cenazesinin memleketi Maraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mohaddam, artan idamlar için son 20 yılda böyle bir şey görmediklerini belirterek, yetkililerin tehdit algısı ABD-İsrail bombalarının yerine İran halklarının kendisidir. Ancak halka sunulacak bir şey olmadığı için er ya da geç İran'da bir değişim olacaktır, dedi. ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurulduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve intihar notu olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı. Notta aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunmadığı belirtilerek ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı, veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 20 derece, Elazığ yağmurlu 18 derece, Mardin yağmurlu 19 derece, Van 14 derece, Urfa 22 derece, Muş yağmurlu 16 derece, Şırnak 17 derece, Batman 22 derece, Hakkari 15 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt 20 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 45.24, Euro 53.35, gram altın 6.689 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severleri açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.

0: van bilet nokta kom nokta tere. Wi mal pere jibi nekin, de jiyana rojana de ve jiwara gelek pevis be. De van bilet nokta kom nokta tere de hunde karin hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yin din bistinin. Hemji huner u keyf xaşi bişopinin u beşar bibin. O ev mal per, bi zimanê kurdî, tirkî u îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
1: Di sifreyê de çend çand dikarin bêncem hev, li restorana Zeytûnê bersiva me amade ye. Ji Ermeniyan heta Rûman, ji Süryaniyan heta Libnanê. Sed cûreyên mezeyan. Goştê biraştî de hostatî, di masiyan de tezebûn. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku hune bi malbata khore ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana Zeytûnê, Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-2120. Restorana Zeytûnê, serpehati yeke.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
5: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تیریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندی یه تیریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecine dair konuşan DEM Partili Saruhan Oluç, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikle barış yasası, özel yasa ya da çerçeve yasa olarak temel bir yasa düzenlemenin hazırlanması gerektiğini belirtti. Mardin Dargeçit'teki JITEM davasının zaman aşımından düşürülmesine tepki gösteren, gözaltında kaybettirilen ve katledilenlerin yakınları davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Rojin Kabaeş'in ailesi ve avukatları ile bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaeş'e ait telefonun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini belirtti. Cezaevlerinin tecrit ve izolasyon sistemine dönüştüğüne dikkat çeken DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, yasal düzenlemelerin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye dün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. YSK Başkanlığına Serdar Mutta seçildi. Diyarbakır'da organize sanayi bölgesindeki bir Workat kapı imalatı fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki Halit Yoldaş hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Halit Yoldaş'ın cenazesi dün hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Munzur Baba'nın olduğu ziyaret köyünün en iyi turizm köyüne aday gösterilmesine tepki gösteren Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, kültürel soykırımın farklı bir versiyonudur, asla ve asla rızalığımız yoktur dedi. Cezaevinde kaleme aldığı kardeşim Baro'nun hikayesiyle ülkedeki göç, yoksulluk ve çok sayıda konuyu ele aldığını belirten gazeteci yazar Ercüment Akdeniz, kitabın barışa hizmet etmesi temennisinde bulundu. Bir yıl içerisinde 260 bin kanser vakasının tespit edildiğini belirten tıbbi onkoloji uzmanı Halis Yerlikaya, kanserin artış sebeplerinden birinin ekokrim olduğunu söyledi. Ahmet Tabipler Odası Başkanı Veysi Ürgen de siyanür demek zehir demektir dedi. Uzun süredir 4. evre kolon kanseri tedavisi gören Demokratik Modernite dergisi emekçisi Şükrü Çatalbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çatalbaş'ın cenazesinin İstanbul Bahçeli Evler'deki Mehmet Ata Paçalı Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi. Katledilen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında sanık savunmaları ile tanık beyanları arasındaki çelişkiler dikkat çekti. Mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde uzun yıllardır kanser ile mücadele eden Barış annesi Aziza Akdeniz yaşamını yitirdi. Urfa Birecik'te etkili olan fırtınadan zarar gören esnaflardan Murat Manas, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Muzur Nehri'nin taşmasıyla Ovacık'ın Şorşven köyünde bulunan Şorşven Köprüsü sular altında kaldı. 4 gündür ulaşımın sağlanamadığı köyde durumu acil olan hastaların da hastaneye gidemediği öğrenildi. Köylüler yollarının bir an önce onarılmasını talep etti. Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremin ardından İskenderun'da yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Barış Sitesi AK Blok davasının ilk duruşması İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bina sahipleri ve proje sorumlusu açılan davanın ilk duruşmasına katılmadı. Mahkeme duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Koş, Oyna, Paylaş, Sokakta spor etkinlikleri kapsamında Oğlaklı Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk ve genç spor, oyun ve müzikle dolu bir gün geçirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesinde kaybolan Kübra Yapıcı katledilmiş halde bulundu. Kübra Yapıcı için Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şüpheliler İUD ve ABS yakalanarak gözaltına alındı. Yapıcı'nın cenazesinin memleketi Maraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mohaddam, artan idamlar için son 20 yılda böyle bir şey görmediklerini belirterek, yetkililerin tehdit algısı ABD-İsrail bombalarının yerine İran halklarının kendisidir. Ancak halka sunulacak bir şey olmadığı için er ya da geç İran'da bir değişim olacaktır, dedi. ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurulduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve intihar notu olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı. Notta aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunmadığı belirtilerek ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı, veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 20 derece, Elazığ yağmurlu 18 derece, Mardin yağmurlu 19 derece, Van 14 derece, Urfa 22 derece, Muş yağmurlu 16 derece, Şırnak 17 derece, Batman 22 derece, Hakkari 15 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt 20 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: Dolar 45.24, Euro 53.35, gram altın 6.689 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Le bajare diru ki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
3: آنکا کنته ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
6: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, lüsümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Verin emtev ve hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Roja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulanede berihu kitap hezkerdoğane akeno. Peyşi kuyande miyani kültürü de semedi pivina işi ku devlemen mavende neşma. Roja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane ergeni şaredarya ergeni.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

şare mayo erjiyaye dese gulane roja yevşeme saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver hem tiroşani zvani kutki ver mado vazda işik beseruber bir kere. Bere ma pirupya seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiyayşe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare girdi.

0: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: روجن پرتوکان این ارغنیه دنابرا هفت و ده گلانه ده درین خوش پرتوک هیزان روید که لسر شوپا پیوان دناب چانده ده هنجی جبو هفدیتنه که تجه و دولمت وخندینه. روجن پرتوکان این ارغنیه هفت گلانه ده سپید که حتی ده گلانه ده دومه. جی لپارکا ارمان ارغنی. شارداریا ارغنیه.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Televizyon.
7: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
8: You still have all of it?
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Shass'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale. Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler. Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming. I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose. May the bridges I burn light my way. Cinevision.

Borçları delali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ko kali bke, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benose, bizuane ko buane, zuane ma, tercih mal.

0: seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severleri açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.

0: arabasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: www.bumbleit.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bumbleit.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saatli dehan, li sümer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Werin em tev ve hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyet az zaman, ya şaredar ya bajari mezin, a Ahmet.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tama de ve khasanın. Jibo amede.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Estu Tekirda, Dünyada Tenimenda. سبا ورزان بزواني خو شو عراقم بزواني خو زواني ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجیز

Gostari de lali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku binuse, bizuane ku buane, zuane ma, tercih mao.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih ma.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: The Spray de Çen Çandıkar'ın Bencem Hev, Le Restorana Zeytuni, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de braşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytuni, vilayen Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
7: Bişkek uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Bişkek'e geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
9: Şare mayo erjiyaye, desi gulane roja yevşeme, saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem ziroşani zvani kurtki ver, mado vazda işik beseruber bikere. Bere ma piropya, seba zvani vazbide. Zvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zvani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

0: emetim hebün hebun ameye nava
1: Gelemeyi heja Roja dehe mehe saatli dehan li sumer parke beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezeki le darbixin. Werin em tev be hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman ya şaredari ya bajari mezin a amedi.
0: Zimane kurdi, zimane meye, zimane kurdi ev taca meye, şiirini hoşa berdile meye, nava devran uca aslu fesle, emetim hebin hebuname ye.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
7: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Estu Tekirda, dünyada tenimende. Sabah uğurdan bir zıvanı hu, şeve rakım bir zıvanı hu. Zıvanı ma bindesto, eyro estu sabah çınyo. Vengdan aşıma hemminan, vayr veci.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, devam eden sürece dair partisinin yasal hazırlıklarını tamamladığını belirterek sürecin ilerlemesi için yasal bir çerçeve oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi önünde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu topraklara kalıcı bir barış gelene, hukuk ve adalet gerçek anlamda tecelli edene dek mücadelemiz devam edecek dedi. MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akça ile bir araya gelen Barış Anneleri, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Anneleri, süreç kapsamında verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Van Barosu'nun Rojin Kabeş'in şüpheli ölümüne ilişkin KK yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yaptığı itiraz kabul edildi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan'ın Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na verdiği soru önergesine verilen yanıtta son bir yıl içerisinde toplam 4.256 başvuru yapıldığını ve bu başvuruların 3.164'ünün ise doğrudan cezaevlerinden geldiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık anlamında sadece hizmetinde değil, artık yeni teknoloji üretmesinde, yeni cihaz malzeme ve yeni şeyler söylemesinde daha yolun ilk adımlarını atıyor ve ben şuna inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkartıyoruz, teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkartıyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iş ve aile yaşamının uyumu bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43.1'ini bakım sorumluluğu taşıyanlar oluşturdu. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, avukatların mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesine tepki göstererek savunma hakkının baskı altına alındığını belirtti. Geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren özgür basın emekçisi Şükrü Çatalbaş'ın cenazesi İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde bulunan Habibler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri, Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Ankara Kadın Meclisi, Sincan F tipi kadın kapalı cezaevindeki kadın tutsakların tahliyelerinin engellenmesine dair cezaevi kampüsü önünde açıklama yaptı. Açıklamada tahliyeleri engellenen Sincan kadın kapalı cezaevindeki tutsakların durumuna dikkat çekerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre toplam rezerv 30 Nisan ile biten haftada 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165.5 milyar dolara geriledi. Barış Anneleri Meclisi Diyarbakır'da İran rejimi tarafından gerçekleştirilen idamlara ilişkin açıklama yaptı. İran'daki idamlara tepki gösteren Barış Anneleri Meclisi, hiçbir anne çocuklarını ölüm için büyütmedi diye belirtti. Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan psikolog Yusuf Duman, 6 Mayıs'ta çalışırken kesici aletle saldırıya uğradı. Psikolog Yusuf Duman'a yapılan saldırıyı protesto eden SES Hakkari Şubesi, "Sağlık ve sosyal hizmetlerde şiddet politiktir," dedi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde resmi bölgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurların toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkları sonucu başlattığı eylemler devam ederken, iş bırakan Karşıyaka Belediyesi çalışanları Bayraklı Belediyesi önündeki eyleme destek verdi. Milas'a bağlı 6 köye ilişkin alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kocaeli Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbir kararları aldığını ve girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, 52 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ve İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen ülke lideri Hameyni ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmeyen Pezeşkian, son zamanlarda devrim rehberi Ayetullah Seyit Müşteva Hüseyin'i Hameyni ile görüştüm, bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık 2,5 saat sürdü, dedi. İran hafızasında derin yaralar bırakan Nugra Salman cezaevinin eski sorumlusu ve celladı olarak bilinen Hacac Ahmet Hardan, Bağdat'ta hakim karşısına çıktı. Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı, kadınlara tecavüz ettiğini ve mahkumları sistematik olarak aç bıraktığını itiraf ettiğini duyurdu. Bosna Hersek'te genel seçim tarihi 4 Ekim olarak belirlendi. Hondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs salgını sonrası İngiltere ve ABD acil durum protokollerini başlattı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 vakanın doğrulandığı olayda dünyaya dağılan yolcular için karantina ve takip süreci yürütülürken halk sağlığı riski yakından takip ediliyor. İran'ın Afganistan sınırına yakın bölgesinde yer alan tarihi Makhunik köyü, geçmişte yaşayan sakinlerinin ortalama 1 metrelik boy uzunluğu nedeniyle dünya literatürüne Cüceler Köyü olarak geçti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Schmoe.

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: bulabileceğiniz can ciğer ocak başında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can ciğer ocak başı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: www.bambilet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده شبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
5: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی در باز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
8: Rojen Pirtûkan en erganiye dinavera heft u dehe gulanede deriyen khoj Pirtûk hezan revetke. لسر شوپا پیوان دناف چانده ده هنجی جبو هفدیت نکه تجه و دولمنت وخندینه. روژین پرتوکان این ارغنیه هفته گلانه دست پید که حتی ده گلانه ده دومه. جی لپارکا اورمان

0: ارغنی، چارداری یا ارغنی.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, devam eden sürece dair partisinin yasal hazırlıklarını tamamladığını belirterek sürecin ilerlemesi için yasal bir çerçeve oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi önünde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu topraklara kalıcı bir barış gelene, hukuk ve adalet gerçek anlamda tecelli edene dek mücadelemiz devam edecek dedi. MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay ile bir araya gelen Barış Anneleri görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Anneleri süreç kapsamında verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Van Borosu'nun Rojin Kabeyş'in şüpheli ölümüne ilişkin KK yönetimi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına karşı yaptığı itiraz kabul edildi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan'ın Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na verdiği soru önergesine verilen yanıtta son bir yıl içerisinde toplam 4.256 başvuru yapıldığını ve bu başvuruların 3.164'ünün ise doğrudan cezaevlerinden geldiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık anlamında sadece hizmetinde değil, artık yeni teknoloji üretmesinde, yeni cihaz malzeme ve yeni şeyler söylemesinde daha yolun ilk adımlarını atıyor ve ben şuna inanıyorum ki sağlık sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü haline gelecektir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meclise verilen kanun teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkartıyoruz, teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkartıyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iş ve aile yaşamının uyumu bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43.1'ini bakım sorumluluğu taşıyanlar oluşturdu. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi avukatların mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesine tepki göstererek savunma hakkının baskı altına alındığını belirtti. Geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren özgür basın emekçisi Şükrü Çatalbaş'ın cenazesi İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde bulunan Habibler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri, Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu ve Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Ankara Kadın Meclisi, Sincan F-Tipi Kadın Kapalı Cezaevindeki kadın tutsakların tahliyelerinin engellenmesine dair cezaevi kampüsü önünde açıklama yaptı. Açıklamada tahliyeleri engellenen Sincan Kadın Kapalı Cezaevindeki tutsakların durumuna dikkat çekerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre toplam rezerv 30 Nisan ile biten haftada 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165.5 milyar dolara geriledi. Barış Anneleri Meclisi Diyarbakır'da İran rejimi tarafından gerçekleştirilen idamlara ilişkin açıklama yaptı. İran'daki idamlara tepki gösteren Barış Anneleri Meclisi, hiçbir anne çocuklarını ölüm için büyütmedi diye belirtti. Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan psikolog Yusuf Duman, 6 Mayıs'ta çalışırken kesici aletle saldırıya uğradı. Psikolog Yusuf Duman'a yapılan saldırıyı protesto eden SES Hakkari Şubesi, "Sağlık ve sosyal hizmetlerde şiddet politiktir," dedi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde resmi bölgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İzmir'in Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurların toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkları sonucu başlattığı eylemler devam ederken, iş bırakan Karşıyaka Belediyesi çalışanları Bayraklı Belediyesi önündeki eyleme destek verdi.
Milas'a bağlı 6 köye ilişkin alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kocaeli'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kocaeli Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbir kararları aldığını ve girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, 52 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ve İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen ülke lideri Hameyni ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştirdiğini belirtmeyen Pezeşkian, son zamanlarda devrim rehberi Ayetullah Seyit Müşteva Hüseyin'i Hameyni ile görüştüm, bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık 2,5 saat sürdü dedi. İran hafızasında derin yaralar bırakan Nugra Salman cezaevinin eski sorumlusu ve celladı olarak bilinen Hacac Ahmet Hardan, Bağdat'ta hakim karşısına çıktı. Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı, kadınlara tecavüz ettiğini ve mahkumları sistematik olarak aç bıraktığını itiraf ettiğini duyurdu. Bosna Hersek'te genel seçim tarihi 4 Ekim olarak belirlendi. Hondius yolcu gemisinde görülen hantavirüs salgını sonrası İngiltere ve ABD acil durum protokollerini başlattı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 vakanın doğrulandığı olayda dünyaya dağılan yolcular için karantina ve takip süreci yürütülürken halk sağlığı riski yakından takip ediliyor. İran'ın Afganistan sınırına yakın bölgesinde yer alan tarihi Makhunik köyü, geçmişte yaşayan sakinlerinin ortalama 1 metrelik boy uzunluğu nedeniyle dünya literatürüne Cüceler Köyü olarak geçti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Geçmişin Kokusu. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişinin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elina Nua, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi mahalledeki dengeleri sarsar. Eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer. Mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda durmaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elina Nua'nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
2: Unutmamıştım.
3: Unutmadım.
2: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
3: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
1: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Görkem Sevindik, Gülsüm Ali ve Emir Benderlioğlu var. İyi seyirler.
2: Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler. Biz hiçbir şey yapmadık onlara.
4: Sinevizyon.
5: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خود شوه راکم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زبان

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
7: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوویر را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیا شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene vekhandin. Can ve ciğer ocak başı le benda veye. Le can ve ciğer ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bıxayın. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can ve ciğer ocak başı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
10: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
11: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Sıfrede çen çandıkarın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye, ji Ermeniyan hata Ruman, ji Süryaniyan hata Lübnani, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
12: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
13: Gelemeyi heja. Roja dehe mehe saatli dehan li sümer parke beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezekile darbıxın. Werin emtev ve hevre, jibu zimane xo bebezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.

0: cennetim hebine hebuna meye nava devre.
1: Doja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane de berihu kitap hezker doğanre akeno. Peyçi kuyande miyani kültürü de semete pivina işiko devlemen mavende neşma. Roja kitabane ergeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane ergeni şaredarya ergeni.
2: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Omomatik beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 319 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: www.bumbled.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به د بامبرید نقطة کم نقطة تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبرید نقطة کم نقطة تره زیارت بکن
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: 1, 2, 3.

Bent Radyo yeniden iletimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Şare mayo erjiyaye, desi gulane roja yevşeme, saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zuvani dayike esto. Hem roja dayikan ver, hem ziroşani zuvani kurtki ver, mado vazda işik beseru ver bir kere. Bere ma pirupya, seba zuvani vazbide. Zuvani ma nişane esbiya işe mayo. Müdürya zuvani ye şaradar ya amedya bajare girdi.

0: Emetim hebün hebunameye.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde 12 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yelpi anaç tavuk kilogramı 79 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peyniri kilogramı 269 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Evin o evin daran ne kuşin? İnku dibin sedama kuştena keç ujinin me. Hem ber wonder kevin. Namus azadiye. Namus khodi derketina mrovahiye. Namus hem ber derketina mjifroşiye. İdibla kuştin çe nebin.

beni kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.